0: Uygun
1: sen,
0: başarılı, ben
1: söylesem. Inomani, Çöne Burza.
2: Amin de dert söylemiş.
1: Çöne Burza Eterşiya.
3: Eterşiya.
1: Oriyata siyane biz hidi.

0: Çarte, çöne buri.
1: İsrat çöne. Rats kuya makba. Is ratsudzlebs dros.

0: Ferit Dinleriz.
1: Bir Arestros Arputla Pariasın Tınari. Mari bitimos yişeğimi biz kısari kroliçi süres. Şişperlandıp zahepşi aksos. Ase çumi, ase nazi, kertsan yarmaksos. Pare, tito zambahia şuktan kutalim zivit. Da mi şuk şiga kroliçi buksiz mariz moşşas tvaridan betehi. Tetradım elvare, o aras.